Şam şam lekçion ay çom aktar çom aktar en yokan şnya rinçi şey şimi rinçi kat şukan çi kay to tamandapi ya dios ya na paska şina lekishka ay gunanya 88.5 FM kanguna kanguna radio çom aktar ya katun çimi lekishka ay lyugunaliam ya kanuna skaypura rinçi şa oye çi katingi çi lekishka ay lekishka mama